Ako eni beni nyamie eyire yewo be men kwetu ye kwe ne yehure yefe ne eni beni nyamie ni yokon wenye ovuka ye